0: Ubani no ba,
1: sola la yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, yeto, y

0: diye özümü kattım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs, bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Vous écoutez Okora Monde. France Musique.fr.

kanı koçun karavanı bu köre bayın olan arızın süren vere susun saktay. İsen tümen kırısın ismum ban olan tuncur yadık için evde davada davulu giyecek. Arınzıl kurdan zerdin etkili oktır hak alsın acır konsun aksaklın karabada gidek adı çinleri cile yavukın yanı bula bula genney. Aldara dedi bakdı cangırı külügü digi yavuşi iri cile tohu gitsin deren tohtun gidi durdu dokun yanı bula bula genney. Habnengen hazar inyele kayıklı duunyele kazara seni kavlın duğulun hazarlı ulat kavuçun erdin derbene sayakın ya sale buldun hazarlı ulat. Dilemengen deltirigi deldere karne döşedin tebe turlumengen takmalı tulubu derine toşulun tebe. Dörbülcün sakın serili derin dış karimelgi dörbün cildili kındırşı kokar tatı dokkın yanı balı ulla genney. Tatat tasırım dörbünü havsın dorusun tasıl darısık sakın erimgin yıkatırın tatat koyun barmakın yılgırtıl tatı dokkın yanı balı ulla genney. Erkün erteli bürük tengilikçi koyruçin kasa doksun saktın. Külgüdün bedil karaga demneli bidan karaga zoksa dokkın yanı bulu bulu genney. Aldara dedi bogdılı cangırarım hoyur bodun kuttakan tevin sarın arsara dotırlıksın ayın sarın arsara kadırlıksın arvın sarın arsara saldırık kürge doraksın. Elingin kıvede yoruksu inçin arı karaga akar cişlikçin eke voldara topçıllıkçin ye voldara alıkıllıkçin ertine karatortık malagı. Барын картан атқа балық ұлаш үйсеге салаза көрнуға жолын атқылда қара дережелі оқын ені болып ұлла кеннай. Күрілмеңген дәреде көрін өзір көреді қатсақтың көвчек деріне мұрдың сұлдат. Оқтырғын оқыр саған үлі құтқылдың қара доққын ені болып ұлла кеннай. Тереке берен гүлгәлі гүлгәлі яужылын арын арқылын адылы бейділі кеш ара соқыры мәрете. Керімен көбі мұңхуля ісім түмен күрісін ісім ұмбан олан тұнжура дұғын евдәт көжіл яухын яна болы болы кеннәй. Алдара деді бұғды жаңғырын қойырғазын қорын яусын қансын күнділ құқтан ұра дәсін болықын орындыл. Nece der ora bəri olu gic kelcili ve yakın yanı olu bulla genney. Türke veren delcili yavukın yanı olu bulla genneli yarvın koyyarı badunguza sadguğula hongarı devre dorcili yavukın yanı olu bulla genney. İsen temen kürüsün isim umban olan tuncura duğun kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı olu bulla genney. Otuldan bök, kökü kalzını külügin, köşe külügde dotsın, saktın keşar soğukarı mörete. Kerimin kövü muhule her örgün devre, daçın erte, kiyitin harberin kağırın, örçin kökü mahar kuruşağa, dalın yerler kuruşağa, karadokkın yanı bolu bolu genne.